Sampe ngempela sesiku 23k. Yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo,